Sen bir anka koşusun, bensek bir akı. Akıp gideriz gecede dudak

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Yalçın abi merhaba. Nereye böyle?
1: Bizim tarlada tarihi eser varmış. Onu çıkarmaya gidiyoruz.
0: Peki bunun suç olduğunu bilmiyor musun?
1: Kimse görmez. Hadi gidelim.
0: Olur mu? Kültür varlıkları devlet malı. Buna hakkın yok.
1: Ben anlamam. Sen karışma.
0: Kültür varlıklarını korumak hepimizin sorumluluğu. Hem hapis ve para cezası var bu yaptığın.
1: Sen karışma dedim.
0: Alo. Jandarma karakolu mu? Bir ihbarda bulunmak istiyorum.
2: Bu coğrafyada yer alan kültür varlıkları hepimizindir ve bizlere emanettir. Lütfen onlara sahip çıkalım. Suça ortak olmayalım.

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 193.601 çocuğumuzu ailelerinin yanında sosyal ve ekonomik destek hizmetiyle takip ediyoruz. Saygıdeğer Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde yürütülen Gönül Elçileri projesiyle 11.034 çocuğumuzun 9.289 koruyucu aile yanında şefkatle büyümelerini sağlıyoruz. Biliyoruz ki hayallerini gerçekleştirme fırsatı bulan her çocuk, Türkiye yüzyılının güçlü yarınlarını inşa edecektir dedi. Arnavutköy Belediyesi tarafından gerçekleştirilen tercih destek programında üniversite adayı öğrencilerle buluşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sınav sistemiyle ilgili bu yıl, önümüzdeki yıl, ondan sonraki yıl bir değişiklik yok. Ama ne değişecek? Yeni müfredatla eğitim görüp bir sonraki yıl sınava girecek 12. sınıflar için artık o eski soru bankaları falan yok. Sınav sisteminde değişiklik yok ama sorular doğal olarak müfredata uygun hale gelecek dedi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çiftçilerin hesaplarına 688 milyon lira tarımsal destek ödemesi aktardıklarını duyurdu. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın NATO'nun 5. maddesiyle çeliştiği ve paralel bir ittifak yapısı oluşturduğu yönündeki iddialara ilişkin, anlaşma Türkiye'nin NATO dahil mevcut uluslararası müttefiklik taahhütleriyle çelişmemekte. Aksine bölgesel güvenliği destekleyen tamamlayıcı bir işbirliği mekanizmasının niteliği taşımaktadır açıklamasında bulundu. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında iş insanlarından sokak hakkı adı altında haraç istedikleri ve 16 ayrı silahlı eyleme karıştıkları belirlenen suç örgütüne yönelik İstanbul, Antalya ve Yalova'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 27 şüpheliden 24'ü tutuklandı. 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
1: Spor.
0: Galatasaray Altyapı Gönüllüleri Derneği tarafından spora ve gençlerin gelişimine katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilen kapalı futbol sahasının açılışı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Galatasaray Başkanı Dursun

0: Özbek, Galatasaray Divan Başkanı Aykut Alp Derkan ve Galatasaray Yönetim Kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Özbek, Galatasaray olarak çocukların sporla buluşması için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Çocukların yetişirken, büyürken, gelişirken spora son derece ihtiyaçları olduğunu düşünüyorum. Onun için bu faaliyetler çok güzel faaliyetler dedi. Gaziantep FK tecrübeli golcü Serdar Dursun'la bir yıllık sözleşme imzaladı. Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yaptığı ve İstanbul'daki Burhan Felek Spor Kompleksi'nde düzenlenen Avrupa Büyükler Modern Pentatlon Şampiyonası'nın yarı finallerini takip etti. Yerlikaya, Türk Modern Pentatlonu'nun uluslararası alanda büyük başarılar kazanacağına inandığını söyledi. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Kırklareli, Çorum ve Amasya çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının güney kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
1: Haber. En iyi müziği dinliyorsunuz. 95.5.

0: acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 193.601 çocuğumuzu ailelerinin yanında sosyal ve ekonomik destek hizmetiyle takip ediyoruz. Saygıdeğer Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde yürütülen Gönül Elçileri projesiyle 11.034 çocuğumuzun 9.289 koruyucu aile yanında şefkatle büyümelerini sağlıyoruz. Biliyoruz ki hayallerini gerçekleştirme fırsatı bulan her çocuk, Türkiye yüzyılının güçlü yarınlarını inşa edecektir, dedi. Arnavutköy Belediyesi tarafından gerçekleştirilen tercih destek programında üniversite adayı öğrencilerle buluşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sınav sistemiyle ilgili bu yıl, önümüzdeki yıl, ondan sonraki yıl bir değişiklik yok. Ama ne değişecek? Yeni müfredatla eğitim görüp bir sonraki yıl sınava girecek 12. sınıflar için artık o eski soru bankaları falan yok. Sınav sisteminde değişiklik yok ama sorular doğal olarak müfredata uygun hale gelecek, dedi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çiftçilerin hesaplarına 688 milyon lira tarımsal destek ödemesi aktardıklarını duyurdu. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın NATO'nun 5. maddesiyle çeliştiği ve paralel bir ittifak yapısı oluşturduğu yönündeki iddialara ilişkin, anlaşma Türkiye'nin NATO dahil mevcut uluslararası müttefiklik taahhütleriyle çelişmemekte. Aksine bölgesel güvenliği destekleyen tamamlayıcı bir işbirliği mekanizması niteliği taşımaktadır açıklamasında bulundu. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında iş insanlarından sokak hakkı adı altında haraç istedikleri ve 16 ayrı silahlı eyleme karıştıkları belirlenen suç örgütüne yönelik İstanbul, Antalya ve Yalova'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 27 şüpheliden 24'ü tutuklandı. 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
1: Spor.
0: Galatasaray Altyapı Gönüllüleri Derneği tarafından spora ve gençlerin gelişimine katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilen kapalı futbol sahasının açılışı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Divan Başkanı Aykut Alp Derkan ve Galatasaray Yönetim Kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Özbek, Galatasaray olarak çocukların sporla buluşması için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Çocuklar

Çocukların yetişirken, büyürken, gelişirken spora son derece ihtiyaçları olduğunu düşünüyorum. Onun için bu faaliyetler çok güzel faaliyetler dedi. Gaziantep FK tecrübeli golcü Serdar Dursun'la bir yıllık sözleşme imzaladı. Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yaptığı ve İstanbul'daki Burhan Felek Spor Kompleksi'nde düzenlenen Avrupa Büyükler Modern Pentatlon Şampiyonası'nın yarı finallerini takip etti. Yerlikaya, Türk Modern Pentatlonu'nun uluslararası alanda büyük başarılar kazanacağına inandığını söyledi. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Kırklareli, Çorum ve Amasya çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının güney kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Müzeler, geçmiş ve gelecek arasında bağ kuran, tarihi eserlerin sergilendiği ve korunduğu mekanlardır. Ülkemizdeki müzeleri gezerek birçok medeniyete ait eseri yerinde görebilirsiniz. Müzelerimiz siz ziyaretçileri heyecanla bekliyor. Geçmişten bize miras kalan bu eserleri tanıyarak kültürümüze sahip çıkalım. Türkiye Cumhuriyeti, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.

Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 193.601 çocuğumuzu ailelerinin yanında sosyal ve ekonomik destek hizmetiyle takip ediyoruz. Saygıdeğer Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde yürütülen gönül elçileri

0: projesiyle 11.034 çocuğumuzun 9.289 koruyucu aile yanında şefkatle büyümelerini sağlıyoruz. Biliyoruz ki hayallerini gerçekleştirme fırsatı bulan her çocuk Türkiye yüzyılının güçlü yarınlarını inşa edecektir dedi. Arnavutköy Belediyesi tarafından gerçekleştirilen tercih destek programında üniversite adayı öğrencilerle buluşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sınav sistemiyle ilgili bu yıl, önümüzdeki yıl, ondan sonraki yıl bir değişiklik yok. Ama ne değişecek? Yeni müfredatla eğitim görüp bir sonraki yıl sınava girecek 12. sınıflar için. Artık o eski soru bankaları falan yok. Sınav sisteminde değişiklik yok ama sorular doğal olarak müfredata uygun hale gelecek dedi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çiftçilerin hesaplarına 688 milyon lira tarımsal destek ödemesi aktardıklarını duyurdu. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın NATO'nun 5. maddesiyle çeliştiği ve paralel bir ittifak yapısı oluşturduğu yönündeki iddialara ilişkin, anlaşma Türkiye'nin NATO dahil mevcut uluslararası müttefiklik taahhütleriyle çelişmemekte. Aksine bölgesel güvenliği destekleyen tamamlayıcı bir işbirliği mekanizmasının niteliği taşımaktadır açıklamasında bulundu. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında iş insanlarından sokak hakkı adı altında haraç istedikleri ve 16 ayrı silahlı eyleme karıştıkları belirlenen suç örgütüne yönelik İstanbul, Antalya ve Yalova'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 27 şüpheliden 24'ü tutuklandı. 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
1: Spor.
0: Galatasaray Altyapı Gönüllüleri Derneği tarafından spora ve gençlerin gelişimine katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilen kapalı futbol sahasının açılışı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Divan Başkanı Aykut Alp Derkan ve Galatasaray Yönetim Kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Özbek, "Galatasaray olarak çocukların sporla buluşması için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Çocukların yetişirken, büyürken, gelişirken spora son derece ihtiyaçları olduğunu düşünüyorum. Onun için bu faaliyetler çok güzel faaliyetler" dedi. Gaziantep FK tecrübeli golcü Serdar Dursun'la bir yıllık sözleşme imzaladı. Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yaptığı ve İstanbul'daki Burhan Felek Spor Kompleksi'nde düzenlenen Avrupa Büyükler Modern Pentatlon Şampiyonası'nın yarı finallerini takip etti. Yerlikaya, Türk Modern Pentatlonu'nun uluslararası alanda büyük başarılar kazanacağına inandığını söyledi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Kırklareli, Çorum ve Amasya çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının güney kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Haber.

Verdiğimiz sözlere artık veda ettiler. İkimizi de terk ettiler. Son kalanlarda dökülecekler gözümden damla damla. Başa çıkamam biliyorum ama ben artık gidiyorum.

Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda suça sürüklenen çocuklara ilişkin düzenlemeleri de içeren Çocuk Koruma Kanunu'yla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin 6 maddesi daha kabul edildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Kayseri'nin Ankara ve İstanbul'a ulaşımını kısaltacak Yerköy-Kayseri yüksek hızlı tren hattında çalışmaların yarısını tamamladıklarını bildirdi. Diyarbakır merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda dijital platformlarda kod isimlerle örgütlenen, aralarında Rojin Kabayiş'in ailesinin de olduğu, çocuklarını yitirmiş aileleri tehdit edip şantajda bulunduğu belirtilen 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden ikisi tutuklandı. Ticaret Bakanlığı, Türk iş dünyasının küresel pazarlardaki rekabet gücünü arttırmak ve ihracatta sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla dünyanın dört bir yanında görev yapan ticaret müşavirleri ve ataşeleri tarafından hazırlanan 80 ülkeye yönelik 107 sektörel pazar araştırması raporunu ihracatçıların kullanımına sundu. Spor. Galatasaray Altyapı Gönüllüleri Derneği tarafından spora ve gençlerin gelişimine katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilen kapalı futbol sahasının açılışı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Divan Başkanı Aykut Alp Derkan ve Galatasaray Yönetim Kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Özbek, Galatasaray olarak çocukların sporla buluşması için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Çocukların yetişirken, büyürken, gelişirken spora son derece ihtiyaçları olduğunu düşünüyorum. Onun için bu faaliyetler çok güzel faaliyetler dedi. Gaziantep FK tecrübeli golcü Serdar Dursun'la

bir yıllık sözleşme imzaladı. Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yaptığı ve İstanbul'daki Burhan Felek Spor Kompleksi'nde düzenlenen Avrupa Büyükler Modern Pentatlon Şampiyonası'nın yarı finallerini takip etti. Yerlikaya, Türk Modern Pentatlonu'nun uluslararası alanda büyük başarılar kazanacağına inandığını söyledi. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Kırklareli, Çorum ve Amasya çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının güney kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

0: acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangıcıkta acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
6: 95.5

yüreğin titredi mi? Son satıra bakarken gözlerini yumdun mu?

Sen hiç mektup açarken yüreğin titredi mi? Son satıra bakarken gözlerini yumdun mu? Sen hiç gün güneş varken gölgede oturdun mu? Sen hıçkırıp ağlarken hasreti yutkundun mu?

Var ki bırak seni kral tanımaz. Böyle gelmiş geçmişse de yıllar, böyle de yaşlanmaz. Sen söyle ben aşkından yanmadın mı aslında? Çok yol yürüdük beraber.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda suça sürüklenen çocuklara ilişkin düzenlemeleri de içeren Çocuk Koruma Kanunu'yla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin 6 maddesi daha kabul edildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Kayseri'nin Ankara ve İstanbul'a ulaşımını kısaltacak Yerköy Kayseri Yüksek Hızlı Tren Hattı'nda çalışmaların yarısını tamamladıklarını bildirdi. Diyarbakır merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda dijital platformlarda kod isimlerle örgütlenen, aralarında Rojin Kabayiş'in ailesinin de olduğu, çocuklarını yitirmiş aileleri tehdit edip şantajda bulunduğu belirtilen 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden ikisi tutuklandı. Ticaret Bakanlığı, Türk iş dünyasının küresel pazarlardaki rekabet gücünü arttırmak ve ihracatta sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla dünyanın dört bir yanında görev yapan ticaret müşavirleri ve ataşeleri tarafından hazırlanan 80 ülkeye yönelik 107 sektörel pazar araştırması raporunu ihracatçıların kullanımına sundu.
1: Spor.
0: Galatasaray Altyapı Gönüllüleri Derneği tarafından spora ve gençlerin gelişimine katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilen kapalı futbol sahasının açılışı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Divan Başkanı Aykut Alp Derkan ve Galatasaray Yönetim Kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Özbek, "Galatasaray olarak çocukların sporla buluşması için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Çocukların yetişirken, büyürken, gelişirken spora son derece ihtiyaçları olduğunu düşünüyorum. Onun için bu faaliyetler çok güzel faaliyetler," dedi. Gaziantep FK tecrübeli golcü Serdar Dursun'la bir yıllık sözleşme imzaladı. Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yaptığı ve İstanbul'daki Burhan Felek Spor Kompleksi'nde düzenlenen Avrupa Büyükler Modern Pentatlon Şampiyonası'nın yarı finallerini takip etti. Yerlikaya, "Türk Modern Pentatlon

Nunu'nun uluslararası alanda büyük başarılar kazanacağına inandığını söyledi. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Kırklareli, Çorum ve Amasya çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının güney kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

0: sabahları sizi yönlendiriyor.
1: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: Mutluluk bulaşıcıdır. Eğlence kalıcı. Müzik günün bir parçası.
1: Ritimle dans et.
0: Olmazsa olmaz.
1: Yeni heyecanlar yaşamaya hazır mısın?
0: Ritimle dans et.
1: Aç radyonu.
0: Aç radyonu.
1: Aç radyonu.
0: Aç radyonu.
1: Tüm hitlerle beraber buradayız.
0: En son hit şarkılar.

0: Dikkat dikkat. Radyo dinleyicisi. Hazır mısın?
1: Evet. İyi bir haber almanın tam zamanı.
2: Baksı Show başlıyor.
1: Ne?
3: Sonunda.
1: Şimdi mi? Evet. Şimdi.
4: Bence bu muhteşem.
5: Koltuklarınızı yatay konuma getirin. Emniyet kemerlerinize bağlayın. Hatta düğüm atın.
6: Bunu ne kadar uzun zamanda bekliyordum bilemezsin.
5: Geri sayım başladı. 5, 4, 3, 2, 1, 0, 0.
7: Artık başlasın.
2: Baksı Show başlıyor.
8: Öylesine ölümcüldü ki düşmanları onun büyük muhteşemliğinin parıltısından kör oluyordu.
9: Gözleri!
10: Fazlasıyla muhteşem!
9: Ve çok çekici.
11: Hakkını nasıl ödeyeceğiz?
2: Baksı Show başlıyor.
12: Baksı Show. Baksı Show.

Orada biri var mı acaba? Efendim herkese merhabalar, kucaklar dolusu selamlar, sevgiler, saygılar. Burası bölgenin en çok dinlenen radyo istasyonu ve radyo kulüptesiniz. Maxi Show'da, Maxi'li yani benimle birliktesiniz. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün yine 22'ye kadar buralarda olacağım. 22'ye kadar en kaliteli müziği bu frekansta dinleme imkanına sahip olacaksınız ve yine enerjisi yüksek şarkılarla, içimizi serinletecek o şarkılarla programa başlıyoruz. Hepiniz tekrar hoş geldiniz. Maxi Show 1 Instagram hesabım. Maxi Show 1 yazıyorsunuz ve beni buluyorsunuz. Instagram'dan da canlı yayınımızı birazdan aktif hale getireceğiz. Şimdi zilleri taktı, çiki çiki yapmış. Ona bir bakacağız. Onu dinleyeceğiz. Ondan sonra listemize çok güzel şarkılar var yine.

Evdeyim, sondayım, depresyondayım. Feridun Düzağaç, radyonuzda olduktan hemen sonra program devam ediyor sevgili dinleyenler. Şimdi heyecan ve Serdar Ortaç'la Maxi Show'a kalmış olduğumuz yerden devam ediyoruz. Ve bulunmuş olduğunuz mekanlara ve aynı zamanda bulunmuş olduğunuz ortamlara da konuk olmaya devam ediyoruz. Dışarıda muhteşem bir nem söz konusu. Felaket yani nem, böyle bir nem görünmemiştir. Gerçi her yaz bunu söylüyoruz ama bu kadar sıcak ben görmedim diyoruz her yaz. Yine her kış da diyoruz ki böyle bir kış görmedik. Böyle bir kış, hakikaten böyle bir yaz ben görmedim ya. Çok sıcak. Daha da sıcak olacağını söylüyor uzmanlar. Yani uzmanlar söylüyor. Hani bir tanesi söylüyor, bir tanesi de serin havalar geliyor diyor. Hangisine inanacağımız bir sapıt yani, şaşırdık yani. Hadi Serdi Ortaç sonrasında ben yine burada Radyo Kulüp'te sizlerle birlikte olmaya devam edeceğim. Birazdan geliyorum. Bir yerlere ayrılmayın.

Sen doğru taşın hemen ardından şimdi sizleri 90'lı yıllara doğru ışınlayacağım. Taksit Taksit radyonuz olacak. Kim yorumuyla? Yonca Evcimik radyonuz olacak hemen ardından ise ben yine burada tabii ki Radyo Kulüp'te ailenizin radyo istasyonunda en farklı radyo programında olmaya devam edeceğim sevgili dinleyenler. Bulunmuş olduğunuz ortamlara ve mekanlara konuk olmaya devam ediyoruz. Kimler, nerelerde, ne şekilde dinliyor ise bana yazabilirsiniz. Seni şurada dinliyorum, burada dinliyorum şeklinde mesajlarınızı bekliyorum. Pekala, Taksit Taksit... Güzel de bir şarkı. Şarkının ardından ben yine buradayım. Geliyorum birazdan hiçbir yerlere ama hiçbir yerlere kaybolmayın. Maxi Show.

oldu. Taksit taksit dedi ve biz de taksit taksit çalmaya devam ediyoruz şarkıları. Beynay Minel Instagram'dan aramıza katıldı. Hoş geldin sevgili Beynay Minel. Çanakkale'den aramıza katılıyor. Hoş geldin ve şimdi çalacağım şarkıyı da sana armağan ediyoruz. O zaman geliyor Burak Kut. Yaşandı bitti radyonuz olacak ama yani yeni versiyonu zannediyorum bu. Tabii en son versiyonda olmasa da yine yeni versiyonlarından bir tanesidir. Şarkının ardından burada olmaya devam edeceğiz. Birazdan geliyorum. Bir yerlere kaybolmayın. Bu şarkıdan sonra da belki bir Nil Karaibrahimgil, organize işler bunlar dinletebilir sizler için.

0: Hastalar yolunu sizi yönlendiriyorum.
1: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
2: Kültür varlıklarımızı neden korumalıyız? Bugün sahibi olduğumuz her bilgi kültürel miras yoluyla geldi. Kültürel mirasımızın yok olması demek,

0: geleceğimizin yok olması demektir. Güçlü ve köklü bir geleceğe sağlam adım atabilmemiz için kültür varlıklarımızı hep beraber koruyalım. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.
1: Bu programı dinlerken günün tüm yorgunluğunu üzerinden atacaksın.
2: Neşet olacak, belki de dünyanın en mutlu insanı olacaksın. Haydi durma, aç radyonun sesini. Nerede istersen orada dinle.
3: Maxi Show.
2: İster evde, ister işte, ister bilincin tepesinde bungee jumping yaparken, ister aracınla sol şeritten seyir halinde, ister yemek yaparken, ister otururken, ister ayakta, hatta yapabiliyorsan amuda kalkarak dinle. Ama sadece dinle. Kendinden çok şey bulacaksın.
3: Maxi Show devam ediyor.
4: Nerede istersen orada dinle. Kendinden çok şey bulacağın radyo programı devam ediyor tatlım. Şimdi Nil Karaibrahimgil radyonuzda olacak. Organize işler bunlar diyecek ve sonrasında ben yine burada radyo kulüpte sizlerle birlikte olmaya devam edeceğim. İsterim.

0: başımıza.
1: Organize işler bunlar. Evet, çıbanın başı da aramıza geldiğine göre program devam ediyor. Sevgili Pino, yani çıbanın başı geldi, viral olmaya geldim ben diyor. Selam gençler demiş. Viral olmaya gelmiş. Evet, biz de viral olmaya geleni viral yaparız. İyi yayınlar Maxi Can diyor. Teşekkür ediyorum. Hoş geldin. Sefalar getirdin sevgili Pino Can. Gelmiş. Çıbanın başı gelmiş. Evet, çıbanın başı. Burada evet, çıbanın başı da aramızda. Tam da çıbanın başı yani. Tam öyle böyle değil. Öyle böyle. Öyle böyle değil ya. Aygül aramıza katıldı. Aygül, sen de hoş geldin. Bakalım burada başka kimse yok herhalde değil mi bizden? Bizden derken herkes bizden zaten de. Herkes bizden, evet. Aynur Sarı aramıza katıldı. Aygül'ün annesi oluyor kendisi. Aynur Hanım da aramıza hoş geldi. Efendim, nemle aramız nasıl? Nemle havadaki %90 nemle, bilmem kaç nemle, şu anda yüzde kaç nem söz konusu, şöyle bakmak istiyorum bir canlı canlı, bakalım yüzde kaç nem varmış.

%93 neyim gösteriyor şu anda. Maşallah demek istiyorum. Ben yine yanlış bir yere bastım ama. Evet. %93 nem ne demek ya? 93 nem. %93 nem ya. %93. Biraz daha zorlarsak 95.5'e doğru da gelebiliriz. Yani bizim frekansımıza da gelebiliriz. Zerrin Özer itiraf şarkısını istiyorum demiş. Tamam. Bir şarkı dinleteceğim. Bu şarkı sonrasında senin istemiş olduğun şarkıyı yay vereceğim. Önce çıbanın başlığı önce demiş. Öteki çıbanın başları nerede diyor. Bir çağıralım öteki çıbanın başlarını. Benim bir de koruyucu meleğim var. Bir tane minnoşumuz var. Her tarafta beni korumaya çalışıyor ama onu da çıbanın başı yaptık. Yok, çıbanın başı değil. Çıbanın kendisi. Diyormuşum. Ben ilk önce şöyle bir şarkıyı sevgili Çıban'ın başına Pinocan'a göndereyim o zaman. Gelsin şu şarkı.

zilleri taktı, çiki çiki yaptı, şöyle bir baktı, aklına taktı. Güzel de bir şarkı. Çıbanın başı diyor ki efendim, ihale bana kalıyor gibi diyor. Yok yok, sana ihale kalmaz. Birileri

0: ki geri bu arada. Birinin elinde ipleri diyor, zilleri de olabilir. Geri,
1: bu yol bitmek bilmedi.
0: Hop. Program devam ediyor. İki tane bol soslu pide demiş, iki kuzu kulağı. Sabri aramıza katıldı. Patience. Pekala, devam ediyoruz programımıza. Şimdi sevgili Çıban'ın başının istemiş olduğu şarkıyla program

0: şarkısına yay vereceğiz. O zaman çok severim diyor. Çok severmiş. Tamam, Selda Baycan'ın bu şarkısını çok seviyor sevgili Pinocan. Bu şarkıyı da kendisi istedi. Geliyor. Bir yağmur yağsa da biz rahatlasak. Bu arada İstanbul'da şu an yağmur var mı? Var mı havada yağmur? Burada bir yağmur kokusu var ama yağmur yağmıyor şu anda. Yani en son baktığımda yağmıyordu. Pencereyi de kapattım biraz serinlemek için.
1: Maxi Show.
0: Evet, bu şarkıyı değil de biz bu şarkının farklı bir versiyonuna şuna yer verelim bakalım. Heh, evet işte bu ya. Evet, herhalde soğutucuyu, klimayı, bunu bir şey kapatayım. Biraz soğuk oldu sanki burası gibi. Çok da soğuk değil de yayına fışır fışır ses geliyor. Şşş diye. Hadi bakalım Pino, şarkını yakala. Cevabımı şarkıda arz ederim diyor. Ben de bakalım bir buradan bangır bangır dinleyeyim bu şarkıyı. Sonra şuradaki zımbırtıyı bir kapatayım da bu ses kesilsin. Kuru iftira değil mi?

selam söyle kuzeyine. Aha da diyor, koruyucu meleği geldi diyor Maksican'ın diyor. Koruyucu meleğim geldi, minnoşumuz geldi, benim koruyucu meleğim geldi, pıtırcığım geldi benim. Aman aman. Ha diyor ya, iftira, iftira, külliye iftira, iftira. Ben de diyorum ki, ben de ne diyorum biliyor musun? Ben de şey diyorum, dur. Ne diyorum, ne diyor, ben ne diyorum, ne diyorum? Ben şunu diyorum sana. Benim de şarkımı şarkıyla cevap veriyorum. Kuru iftira diyorsun ya, bak ben de diyorum ki ne diyorum?

İftira, bal gibi de kuru iftira diyor. Minnoş diyordum. Pino Can demiş. Geldim diyor. Kuzeyimle görüntülü konuşuyorduk demiş.

Yalan diyorum, yalan. Allah iftiradan saklasın hepimizi, sakınsın ya. Vallahi. Kardeşim Nilüfer Kavak Yelleri çalar mısın demiş. Normalde istek programı yapmıyoruz ama çalarız. Çalarız kardeşim benim. Çalarım Kavak Yelleri'ni. Benim de sevmiş olduğum bir şarkıdır. Biraz modumuz düşebilir bu havada.

Ha hay diyor, benim ipimle kuyuya inilmez ki diyor. Ya kendini biliyor. Nasıl da biliyor değil mi Minnoş? Ben demedim yani çıbanın başı Pino dedik, sonra Minnoş dedi koruyucum bileyim dedim. Bak işte çıbanın başı değil, çıbanın kendisi herhalde. Benim ipimle kuyuya inilmez ki. Maxi Show hiç güvenmesin kara melek de diyor, melek de bir diyor, kara melek diyor herhalde. Kara melek de olabilir diyor. Kara melek kim? Bu şarkıyı paylaşayım basın açıklaması niyetini diyor. Olabilir bence. Güzel bir fikir. Evet, aynısını ben dedim. Bir tane benim koruyucu meleğim var dedim ama herhalde benim koruyucu meleğim falan yokmuş. Yani ben öyle zannediyormuşum. Kendisi dedi benim ipimle kuyuya inilmezdir. Yani benim ipimle sen diyor niye kuyuya muyuya iniyorsun diyor. Çok da iplememek gerekiyor yani. Abi kapatıyoruz, sıcak oluyor, açıyoruz. Bir değişik oluyor, olmuyor yani bugün çok. Kamerayı kapatıp her an soyunabilirim buradan.

bir düğüm gibi diyor iftira, iftira ip lik lik lik boynumda diyor. İşte ben yanlış okuyacaktım onu ama okumadım. Gıcık ya demiş ya. Çıban başı. Hadi bir şarkı arası verelim. Ben de şöyle bir bakayım dışarıda yağmur yağıyor mu yağmıyor mu diye. Sonrasında gelelim. Ben biraz da telefonu yaklaştırabilirim. Çünkü göremiyorum mesajları. Bugün... Selam Maksimiz. Sabri aramıza katıldı. Sabri, iki Sabri burada. İki Sabri olunca ne olur? Bir şey olmaz herhalde. Kavak Yelleri radyonuz olacak. Sabri istemişim şarkıyı. Güzel bir şarkı. Karşı koyma. Duruma göre değişir Max demiş. Korumam gerektiği yerde korurum. İç güdüme demiş. Ağır basar. Bilemem. Bilenler bilir demiş. Ben bilmiyorum. Bilmiyorum. Yani bende de korumayacağını tutar herhalde yani. Değil mi? Bazı şeyler bende sapıtacağı tutuyor bazı şeylerin ama. Hadi Kavak Yelleri, Sabri'nin şarkısı geliyoruz. İstek programı yapmıyoruz bu arada. Hatırlatmış olalım. Geliyoruz birazdan bu şarkıdan sonra hareketli şarkılarla program devam edecek. Çünkü modumuzu çok düşürelim istemiyoruz.

Nilüfer radyonuzda oldu. Kavak Yerleri, bu şarkıyı Sabri'ye gönderdik. Program devam ediyor. Şimdi bu tür şarkıları yayınladıktan sonra nasıl toparlayacağımızı bilemiyoruz. Yani hareketli gidip de arada slow şarkılar yayınladığım zaman bir garip oluyorum. Yani şarkı çok güzel, çok hoş bir şarkı. Beni benden alan şarkılardan bir tanesi. Hani ben o zaman şiir moduna geçiyorum. Hemen böyle bir iki dörtlük okuyayım da bir moralizm bozulsun istiyorum. Yani daha çok canımız yansın istiyorum bu tür şarkılar dinleyince. Ya bir tarafım da diyor ki slow şarkılara yer ver, hele ki bu kapalı havada, ama sıcak havada da çekilmiyor abi ya. Pekala, program devam ediyor. Sabri demiş ki

0: Sabri Altunkaya. Bu arada iki tane Sabri var aramızda. İki Sabri olunca bir şey olmuyor değil mi? İki gönül bir olunca samanlık seyran oluyordu. Bakalım. Leyla Danacı diyor. Bir şey göndermiş.
1: Tamam, bakalım.
0: Yağmur yağmıyor demiş Sabri. Ben de baktım, yağmur yağmıyor gerçekten de. Yağsaydı ne güzel olurdu şimdi.

Teşekkür ederiz demiş sevgili Sabri, rica ederim ne demek. Pekala bugün ne yapalım, slow şarkıları mı yer versek acaba böyle, yoksa hareketli şarkılara mı gitsek? Hareketli gidelim ya. Hem soruyorum hem kendi cevabım kendim veriyorum değil mi ben?

Ben buldum şarkıyı. Sevdik, sevdalandık radyonuzda olacak. Şu puslu havayı, şu duygusallığı bir kenara bıraksak mı ki ha?

Evet. Artık ayrı gayrı olmaz. Hareketli diyor. Şarkı söylemese keşke diyor. He tamam. Ben onu herkes şarkı söylemesi anladım.

bakalım. Yarın mesai var diyor. Modumuz düşmesin demiş. Modumuzu yükseltelim o zaman. Hareketli diyor sevgili Pinocan. Sebebi var. Blok 3 denmiş. Hareketli bence de deniyor. Hareketli gidiyoruz. Evet, hareketli gidiyorsak şöyle bir şarkıyla devam edebiliriz. Alt fonda çalsın o zaman.

Oldu bitti o demiş. Söylüyor mu zaten demiş. Anlamadım. Arada ben de eşlik ediyorum ya, benim sesimi de duymuş olabilirsiniz. Lembe lembe lembe lembe be. Kapılarında hapsettin seninim al tamam. Evet, Reyhan Karaca'ydı. Çok benziyor ki seslemiş. Evet, şarkı yeni versiyonuyla, tabi eski versiyonunu yayınlamadım. Kapılarında hapsettin seninim al tamam. Şeytanın ahı bir tutarsa var ya. Bu oyun hep çileli. Çileli. Hani bizim Lili nerede? Nerede bizim Lilimiz ya? Biraz daha volüm, biraz daha volüm. Yani şimdi birisi beni sallasa salınacakta sallanırım, biliyor musun? Beni birisi tutsa, şimdi beni birisi tutsa dersem olmaz da yani. Olur mu? Olmaz. Ama sallasa Pino gitti dese ki el tutup elinden seni parka getireceğim, gel seni sallayacağım parkta salınacaklar dese vallahi gelirim. Gelirim vallahi. Cover çalmazsam ne güzel olur Max. Sana da şarkı beğendiremiyoruz.

Pekala, şarkının ardından ben yine burada olmaya devam edeceğim. Şimdi Mirkelam radyonuz olacak, Tavla radyonuzda olsun. Bu güzel şarkının ardından ben yine burada olmaya devam edeyim. Burası bölgenin en çok dinlenen radyo istasyonu Radyo Kulüp ve Maxi Ben. Bulunmuş olduğunuz mekanlara ve bulunmuş olduğunuz ortamlara konuk olmaya devam ediyorum. Ta ki saatler 22 gösterene kadar bu frekansta kalmaya devam ettiğiniz sürece en güzel şarkıları ve en kaliteli şarkıları bu frekansta dinleme imkanına sahip olacaksınız. Koray, hoş geldin. Pinocan oldu mu?

0: Geldim oyuna diyor ya, ben de oyuna gelmeyeyim. Değil mi? Oyuna gelmiyor. Gıcık Pino ne olacak?
1: Bu oyun hep çileli.
0: Ah.
1: Kaderin bitmek
0: bilmeyen oyunu mu bu diyor. Ha, değil mi? Hemen ardından ise öyle bir şarkı seçtim ki vallahi kendinizden. Yani hayır diyemeyeceği bir şarkı sevgili Gıcık Pino'nun. Demiş ki aman demiş, ne çalarsan çal bana ne diyor, aman. Canım esmer, esmer ister. Kız vermezsin elini. Abi çok sıcaktır ya. Hakikaten.

0: Aslında dün akşamki ya konumuza uygun şarkılar vardı. Bu şarkıyı mesela bu şarkıyı yorumlayabilirdik dün akşam. Ama unuttuk, yine dün akşam yorumlamadığımız bir şarkı daha var kenarda. Sevgili Minnoş da yazmış, demiş ki acıktım dürüm yaptım diyor. Afiyet olsun ya insan. Ne, nasıl bir dürüm o? Güzel, güzeldir o dürüm. Afiyet olsun, canım dürüm çekti benim ya. Ben bu yayından sonra bir dürümcüye giderim gözüküyor. Dün akşam bu şarkıyı da mesela şey yapabilirdik ya, bak geliyor. Azıcık ucundan versen. Murat Başaran.
1: Azıcık ucundan versen. Sen bana bir gülü versen.
0: Dün akşam bu şarkıyı nasıl unuttuk biz? Aslında unutmadık, kenarda duruyordu ama dün akşam fırsat bulamadım bu şarkıya yer vermeye.
1: Azıcık ucundan versen.
0: Azıcık ucundan ne istiyor, ne verecek acaba? He? Bilen, tahmin olan var mı?

0: Pekala, program devam ediyor. Yine dün akşam yer vermemiş olduğumuz bir şarkıyla program devam edecek. Biraz uzun bir şarkı. Grup Vitamin'den gelecek. Aslında dün enteresan şarkılarla program sürüyordu ya. Aslında biz enteresan şarkıların ne anlatmak istediğini anlatıyorduk. Bu arada Pino darıldı mı ya? He? Darıldın mı? Hiç bakmıyorsun.
1: Sen bana bir gülüversen.
0: Ben şimdi çalacağım Grup Vitamin şarkısını sevgili Pino'ya armağan ediyorum. Pino senin için giriyor özellikle bu şarkı. Sen şarkıların sözlerine çok iyi dikkat ettiğini biliyorum. Aynı zamanda sevgili Minnoş sen de dikkat ediyorsun. O da kulağımdan ya da gözümden kaçmadı benim. Ama Pino da şarkıda geçen sözlere dikkat ettiğini biliyorum. Evet, bu şarkıda da güzel bir şarkı, enteresan da bir şarkı. Aslında dün yer verecektim ben bu şarkıya, bu şarkıya da, ama dün herhalde uzun diye mi yer vermedim bilmiyorum, ama şimdi yer veriyorum. O zaman geliyor. Ne geliyor? Dünya turu ve Grup Vitamin. 1990'lı yıllara gidiyoruz. 92 yılına götüreceğim sizleri bu şarkıyla beraber. Şarkının ardından yine burada olmaya devam edeceğiz. Radyo Kulüp burası. Maxi ben. O zaman keyifli dinlemeler.

0: grup Vitamin'in o yıllarda komedi böyle olan şarkıları vardı ama bu şarkı çok daha farklı bir şarkı. Tamamen dünyayı anlatan bir şarkı da diyebiliriz. O zaman keyifli dinlemeler tekrardan.
1: Zencisi beyazı birbirini yerken hürriyet heykeline baka kalmışız.
2: Hey kuş, alsana kuş, çok kötü kokuyon, dayanamıyorum.
1: Söyle bir rap herkes dinlesin.

0: Dolaşıp dururken Arabistan'a uğramamak olmaz. Oralarda hiç de öyle rap map falan olmaz. Sanmayın sakın, olmaz olur mu?
1: Demeyin Arapça rap olur mu?
0: Burada bile meraklısı var.
1: Rap okuyor ağabey.

Dünya Turu adlı çalışmasıyla program devam etti. Grup Vitamin 1990'lı yıllara gittik. 1991 mi 92 o yıllardaydı. Pekala bakalım. Pavarotti bile zor söylüyor demiş. Enteresan bir şarkı değil mi? Evet, burada yakaladı. Olmuş sevgili Pino'nun. Şarkıların sözlerinde muzuluk olan yerleri biliyoruz biz demiş. Onları yakalıyoruz demiş özellikle. Aslında içerisinde böyle çok muzluluk olan şarkılar var.

0: biraz böyle modumuz mu düştü? Ne oldu? Bir şey oldu burada ama. Şöyle biraz eskilere götüreyim ben sizleri. Sonrasında bakalım ne olacak? Bu sıcak havada modumuzu düşürür müyüz? Çıkartır mıyız? Bilemem. Bim bam bom. Radyonuz olsun. Sonrasında ben burada olmaya devam edeyim.
1: Aksi Show.

Benim de artık bir sevgilim var diyor şarkıda. Bakalım. Dur şimdi buradan bir telif yersek böyle pat diye kapanabilir yayın. O yüzden biz bunu şöyle yapalım. Ben burada başka bir şey buldum. Yani bir şarkı buldum. Ona şey yapalım. Dur. Şunu şey yapalım da alt fonda çalsın bari. Şu çalsın. Dur, alt fonda bu çalsın. 250 on the dash. Yeah, she just wants man. Lili yok diyor. Ben de yemeğe odaklıyım diyor. Yemek bitmedi mi hala? Ha bitmedi demek. Oldu en sonunda, oldu bir mambom diyor. Bir sevgilisi olmuş Spino'nun. Viral yapacağız bugün. Bakalım. Çatlasın patlasın dönsün diye demiş. Dönsün bakalım dönsün. Ben dürümü hazırlarken siz yaramazlık mı yaptınız diyor orada diyor. Ne oldu orada diyor. He? Ne yaptınız orada diyor. Minnoşumuz bakalım. Ben değil Max yaptı. Ben ne yaptım ki? Konuşmuyoruz onunla artık. Mektupları bile diyor. İade ettik. Al mektuplarımı, ver mektuplarını değil mi? Ben de o zaman bir şarkıyla cevap veririm ya. Evet, bir şarkıyla cevap veririm ben de. Sırada bir şarkı hazırlamıştım da o gelsin. You don't wanna be an average. Yeah, I'm savage. Yeah, I'm ruthless. Big influence. Çaldığı şarkı da çok manidardı diyor. Aslında benim çalmış olduğum şarkı bu akşam Pino'ya hangi şarkıya emanet ettim? Güzel bir şarkıya emanet etmiştim.

0: Pekala, madem küsüyüz o zaman küssek. Bu şarkıyı gönderiyorum ben de şarkıyla beraber. Şarkıyla beraber cevabımızı veriyoruz o zaman. Mektuplarımı alayım ben. Alayım mektuplarımı. Mektuplarımı alayım. Bir döneme damga vuran kliplerden bir tanesi. Bom bom bim bam bom o diyor. Tamam öyle olsun. Bom bom bim bam om om bom bom bom. Çılgınla program devam ediyor. Yani Murat Kekili bir döneme gerçekten damgasını vuran şarkı ve klip de diyebiliriz.
1: Çılgın.
0: Hadi orada, hadi hadi.
1: Seni sevdiğimi de nereden çıkardın? Nereden çıkardın?
2: Oha, seni

0: Al hepsini al, çok da yazmışsın diyor.
1: Evet.
0: Yazarım. Çok yazarım ben. Bakalım afiyet olsun Minoş denmiş. Ama Max ya Arabex'e bağladı. Tey Allah'ım ya Rabbim ya demiş. Arabex mi? Yani bu şarkı Arabex değil ki ya. Arabex çalsam aldanma çocuksun asıl yüzüm. Mutlaka terk edin. Ha, Sezen Aksu'nun şarkısını kestiğim için böyle yaptın sen. Arabesk bir şarkı değil ki, bangır bangır söylüyor adam, rock söylüyor. Ya. Hani Sezen Aksu kayboldu ya, kekiliği bağladı diyor. Kaybolmadı, şimdi o şarkıyı yayınlamış olsam pat diye...

Tamam, senin için Sezen Aksu'dan bir şarkı çalacağım. Bak, kırmıyorum seni. Minnoş'a zaten bu şarkı çalacaktı. Kara kaş gözlerin elmas, bu güzellik sende de kalmaz. Şarkısına yer verecektim. Bu şarkı senin için gelecekti ama farklı bir Sezen şarkısı çalacağım. Şinan Ay çalmayacağım. Sezen Aksu'dan ne çalacağım biliyor musunuz? Bilmiyorsunuz. O arada şu çalsın oradan da ben Sezen Aksu'nun şarkısını ayarlayayım.

0: Gündüzün belli. Ben bu şarkıyı Minnoş'a gönderecektim ama bu şarkıyı kesiyorum işte. Gördün mü? Ha.
1: Bağrım yanık, gözlerim.
0: Bağrım yanık, gözlerim nemli diyor.
1: Dünya.
0: Yalan dünya, yaktın beni. Ah yalan dünya. Ah yalan dünya.

0: Maxi Show.
1: Evet, Sezen Aksu yani minik serçe, bir zamanların minik serçesi, şimdilerin şimdilerin kraliçesi radyonuzda oldu. Program devam ediyor. Ben şarkının da, hani bu şarkıyı yediğinde telif yiyeceğimizi ve yayının kapanacağını zaten biliyordum. Bile bile ne yaptık? Şarkıya yer vermiş olduk. Ben zaten dedim ya, biliyordum bu şarkıyı çaldığım anda kesilecek dedim.

Yani kesilecek dedim, inandıramadım. Eskiden bambaşkaydım, herkes tam. Evet, şimdi ne yapıyoruz? Şöyle bir şarkıyla programımıza devam ediyoruz. Komşunun tavuğu komşuya kaz görünür ama kaz gelen yerden tavuğu esirgemezsen bu kafayla bir baltaya sap olamazsın ama gün gelir sapın ucuna olursun bir kazma.

Barış Manço. Minnoş'a feda olsun demiş. Feda olsun tabii ki Minnoş'a ya. Minnoş benim kurtarıcım dedim. Benim ipimle kuyuya inilmez dedi ya. Bu akşam size yine bir öykü... Evet, bu şarkıyı ben kendim armağan ediyorum. Benim şarkım, benim şarkım. Çok iyi dinleyeceğim bu şarkıyı. Olsun, bayağı bir dinledik de diyor. Dedi. Ben biliyorum çünkü Sezen şarkılarında pıtıt pıtırt diyor, kesiyor yani. Bak benim şarkımı da iyi dinleyin. Büyükler, merhaba. Bu şarkıdan sonra Aynur Sarı'ya bir şarkı göndereceğiz. Aynur Hanım'a gelecek bir şarkı. Barış Manço'nun ardından Aynur Sarı'ya göndereceğiz. O da ona da şarkı göndermedik bu akşam. Bir gönderelim bir şarkı. Bu şarkıdan sonra geliyor. Maxi Show.

Komşunun tavuğu komşuya kaz görünür ama kaz gelen yerden tavuğu esirgemezsen. Bu kafayla bir baltaya sap olamazsın ama gün gelir sapın ucuna olursun kazma. Kendime armağan ettim bu şarkıyı. Şimdi Aynur Hanım'a bir şarkı armağan edeceğiz. Lili baklavalı videoyu kaldırmış diyor. Ben de gördüm onu. Can Bey başka bir Can Bey demiş başka bir video atmış gerçek. Senin yayına ondan gelmedi diyor. Evde kıskançlık kavgası eyvah eyvah diyor sevgili Pino. Olmasın bence.

Tamam, bunları da ben okuma, ifşa olmasın çok da. Can Bey haklıymış. Haklı, ben de hak veriyorum. Ben bile hak veriyorum yani, düşün. Ben bile yani, değil mi? Bilesi yok. Ben de hak veririm. Hak veririm sonuna kadar. Arkasındayız biz Can Bey'in yani, değil mi? Yani haklı. Haklı adam ya, haklı. Davasında haklı. Peki, şimdi çalacağımız şarkı, hatta bir türküdür bu çalacağım. Geliyor bu çalışmayı ben Aynur Hanım'a gönderiyorum. Şu an aramızda herhalde Aynur Hanım, değil mi? Gitmediyse. Evet, burada Aynur Sarı'ya göndermiş olacağız bu güzel eseri. Bu güzel eser gelecek. Bunu uygun gördük efendim. Geliyor. Bilmiyorum, Aygül dinliyor mu? Aygül dinliyor ise Aygül'e de armağan olmuş olsun bu güzel.

0: okuma tabi demiş. Ben her gördüğümü okuyor gibiyim yani. Aygül Hanım, bu şarkı size ve...
1: Deri kosaçın ölmezler, deri kosaçın ölmezler.
0: Evet, Aygül ve Aynur ve Aygül Hanım'a geliyor. Anne kıza gönderiyoruz.

şarkıyı Aynur Hanım'a gönderdim. Aslında Aygül de mesaj göndermiş ve evet, devam ediyoruz programımıza. Aynur Hanım'a ve Aygül'e armağan ettik bu güzel şarkıyı. Ben mesajı okumak istiyorum. Maksicim, annem şarkı istiyormuş, mesaj at diye diyor sürekli demiş. Ben mesajı görmedim, kusura bakmayın ya. Vallahi. Abicim kusura bakmayın. Daha yeni gördüm mesajı. Ben şu mesajdan sonra gördüm. Tabii ki dinliyoruz, balkonda oturuyoruz anneme diye mesaj göndermiş sevgili Aygül. Sendeki kaşlar bende de ol. Hangi şarkı diye sordum. Deriko diyor dedi. Yani bu kadar mı olur? Yani aslında yani öyle, gerçekten öyle mi bilmiyorum ama gerçekten Deriko mu istiyordu? Bu şarkıyı çok severim diyor. Sen seversin de annen sever mi? Yani o var. Sen seversin de annen sever mi? Ben burada annene armağan ettim ama. Anne kız ne hoş demiş Pino. Bakalım. Bir yandan WhatsApp'tan mesajını okuyorum. Radyodan dinliyorlar beni. Müdürümüz öğretmişti diyor. Hep aklımda, aklıma o geliyor. Teşekkür ederim demiş. Kalp kalbe karşıdır derler değil mi?

Lili aramıza katıldı. Burada mı hala yoksa gitti mi bilmiyorum. Evet, bir geldi gitti. Keyifle dinleyin demişti sevgili Pino. Maxi gruba bir bak demiş. Gruba bakacağım ama bakamıyorum. Telefon denmiş. Pino sana telefon mu geldi? Ne oldu? Ayla Nilgün Bayat aramıza katıldı. Kız neredesin sen?

O zaman şöyle bir şarkıyla program devam etsin. Nerede? Orada değil. Peki bu şarkı da sevgili Aygül'e göndermiş olalım. Sen de yaz bir kenara bütün sözlerimi. Yanılırsam çık karşıma, göster kendini. Şarkının ardından veda şarkımıza karşınızda olacağım. Bu şarkıdan sonra veda ediyorum. Birazdan geliyorum. Arası.

yaz bir kenara bütün sözlerimi, yanılırsam çık karşıma göster kendini. Bu güzel şarkıyı sevgili Aygül'e armağan etmiş olduk. Aygül'e geldi ve sevgili Ayla da bir mesaj göndermiş. Hemen döneceğim Ayla sana. Gruba bak demişti Minnoş. Bir baktım gruba. Ben yayına başladım da bu mesajı da ben yine görmemiştim bu telefonla.

gruba tam ona geleceğiz. Ben gelmeyi korkuyorum sana. Korkuyorum. Sonra patlıyor bir tarafımızda diyor. Viral oluyoruz demiş sevgili Pino grupta. Hemen ardından tam yazıyordum Maxi. Biz nikahlı sayılırız ona göre diye yayın kapandı demiş. Sevgili Ayla da yazmış ki ne yazmış? Ben dinliyorum demiş. Yani ne demiş bakalım dur. Geliyor şöyle bir geleceğiz. Hem radyodan hem de buradan dinliyorum. Kızım uyurken senin sesinle uyuyor demiş. Şu an kızın uyuyorsa benim bu sesle uyuyor değil mi o zaman? Uyutalım kızını uyutalım. Ayla'nın kızını uyutuyoruz. Sonra veda ediyoruz.

Evet, Ayla'nın minnak kızına, kızının yanaklarından beri mıncırıyoruz. Sezen şarkısı kapanınca yazdım ben diyor. Ben şimdi gördüm.

Evet, programda Ninni de dinlemedik demezsiniz diye düşünüyorum. Sevgili Ayla'ya ve Ayla'nın minik kızına bu dinlemizi gönderdik. Benim sesimle uyuyormuş ya. Aslında ben fış fış kayıkçı. Kayıkçının küreği. Akçama fincan böreği. Gerisini hatırlayamadım yani. Aslında biliyordum ama unuttum ya. Bir Ninni daha söylerim yani bir ara. Bakalım. Ya bunu da okuyorum. Bizim nikahımız var. Cuma'ya ya da pazartesi de olabilir diyorlar diyor. Pekala. Yavaş yavaş programımızın sonuna geldik. Selam abi ne yapıyorsun demiş. Ne yapıyor gibi gözüküyorum. Nasıl gidiyor demiş. Standart. Pekala. Bu akşam bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Cuma gününe kadar programımız yok. Cuma Gebze'ye selamlar bu arada. Cuma günü saatler tam 20'yi göstermiş olduğunda ölmez de sağ kalırsam yani sıra bende değilse yine burada olacağım. Bu saate kadar sürçülisan etsem affola. İstemeden birilerini kırdıysam affola. Kırdığımı düşün.

ama arada kırabiliyorum da. Değil mi? Peki kendinize çok ama çok iyi bakın. Sen dur ya. Sen niye konuşuyorsun arada, araya giriyorsun oradan? Ha? Araya giriyor ya. Telefona dokunmaya gelmiyor. Bıt ötüyor hemen. Bunun sesi kadındı. Ne oldu? O erkeğe dönmüş. Allah Allah. Peki. Hop hop diyor, öder yüreği diyor. Onu söyleyeceğim bir dahaki programda. Bir ninni söyleyeceğim. Ninniyle beraber uyutacağız kızı. Gidiyoruz artık. Herkes kendine çok ama çok iyi baksın. Her şey bitti dediğiniz anda bir gül köksal erdem ailenizde ve her şey biter. Bir şey asla bitmez. O zaman ışık ve sevgiyle. Baş baş.

0: Işıklar kapalıyken ay gibi gözüküyor bu arada, çok güzel.
1: En iyi müziği dinliyorsunuz. 95.5. 95. 95.